0: varsa ise.
1: He.
0: Necə deyənə.
1: Adiyakını dokun dokumunda o zamara. Al hatta bu zamara liyasa mı zorunda?
0: Pakalta. Lashmi limara. Aya. Kemal Şah İsa.
1: He.